Çoktan vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

biz mutluyduk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

bir zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefona elini almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

Şimdi düşünün, teknoloji çağına geldik. Öyle bir noktaya geldik ki çocuklara yeniden insan olmanın temel becerilerini öğretmeye başladık. Eskiden bilgisayarı bırak da biraz insan içine karış denirdi ya. Şimdi bu cümle adeta bir eğitim programına dönüşmüş durumda. Yani aslında mesele görgü kurallarından çok daha büyük. Çünkü günümüzde başarı sadece diploma ile ölçülmüyor. İletişim kurabilmek, çevre oluşturabilmek, farklı insanlarla bağ kurabilmek en az akademik başarı kadar değerli. Bunları tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok acayip zamanlardayız.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek. Doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımız da artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek en

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızı tabaklar, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Bizse şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

demedik, hareket dedik ama gelin bir de kendi sahamıza bakalım. Son 30 yılda potadan değil mutfaktan sayılar yiyoruz. Türkiye'de her 3 yetişkinden biri obeziteyle mücadele ediyor. Çocuklarımızdaki oransa tam 4 kat artmış. Sağdaki devler ter döküyor, bizse koltukta mısır patlatıyoruz desek yeri. Bugün kendimize bir iyilik yapalım. O asansöre binmeyelim mesela.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtiraf edelim hadi. En ciddi ortamda hani o çıt çıkmayan sessizliğin içinizde birden içimizden bir kahkaha atmak gelir değil mi? Bilim insanları bunun nedenini açıkladı. Uygunsuz alanlarda gelen o kahkaha krizleri aslında beynimizin gerilim boşaltma mekanizmasıymış. Ya biz kendimizi tutmaya çalıştıkça beynimizdeki o mantıklı bölge yani prefrontal korteks pes ediyor ve duyguların merkezi olan limbik sistem kontrolü ele alıyor. Yani o kahkaha aslında vücudumuzu çok gerildim imdat deme şekli. Bir daha sefer çok alakasız bir yerde gülmeye başlarsanız ben de

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyircilerini taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

biraz da cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Kızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olanı feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Farkında mısınız bilmiyorum ama artık o devasa balo salonları, soğuk otel lobileri bize biraz fazla gelmeye başladı. Ruhumuzu biraz geri çekilmek, daha seçilmiş, daha kontrollü ve çok daha samimi alanlarda nefes almak istiyor bence. Davetler de ev salonlarına taşındı. Restoranlar birer oturma odası gibi kurgulanıyor. Lansmanlar da öyle. Çünkü artık o büyük kamusal gösterilerden gerçekten yorulduk. Giyimimizden soframıza kadar her şeyde bir iç mekan huzuru arıyoruz. Sadeleştik yani. Bu sezon moda bunu gerektiriyor.

maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

zaman seni gelip böyle çalan bize düşman bu dü-

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapma.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın dördüncü iş gününde, günün perşembesinde hayatın ritmini yakalamaya hazırsanız, biz programın açılışını yapıp bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en keyifli programı Hayatın Ritmi başlıyor. Tabii ki ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız hem de çok sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle haberdar olacağız bu güzel günden. Peki, perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için Hayatın Ritmi başladı bile.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

geride bırakmak üzere olduğumuz haftanın çok sıcak bir hafta olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşadık, gördük ama önümüzdeki hafta biraz daha serin olacak diyorlar. Ümit ediyorum öyle olur. Zaten genelde Ağustos'un 15'inden sonra sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Yavaş yavaş leylekler de göç etmeye başladı. Peki mevzumuz sıcak havalar. Sıcak hava pek çok zararıyla karşımıza çıkıyor. Zihnimizden, düşüncelerimizden tutun da vücudumuzdaki organlara kadar pek çok zararı var dikkat etmezseniz. Özellikle Türkiye'de her 6-7 kişiden birinin kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu, dolayısıyla aşırı sıcakların, susuzluğun böbrekler üzerindeki yükü daha da arttırdığını söylüyorlar. Bunun için su içmeyi ihmal etmeyin diyeceğim. Bugün de hatırlatmayı ben yapmış olayım. Belki de telefonda uygulamanız yüklü, su içmeyi hatırlatıyor size. Ama ondan önce ben hatırlatayım, bugün de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi yaz zamanında tabii çok fazla paylaşım yapabiliyoruz sosyal medyada. Gittiğimiz, gördüğümüz yerleri, ziyaret ettiğimiz anları, anıları paylaşıyoruz. Ama işte bu paylaştığımız anılar bizim için birer anı defteri olan sosyal medyada saklanabiliyorken, paylaşım yaptığımız anlarda zaman zaman kıskançlık da yaratabiliyormuş. Oysa ki ben hiç öyle düşünmemiştim. Yapılan araştırmalar sosyal medyada yapılan paylaşımların aslında kıskançlığı fazlasıyla tetiklediğini ortaya çıkartmış. Ayrıca siz anı olsun diye saklarken o fotoğrafları inceleyen bazı kesimler, tabii herkes için geçerli değil, sizi severek bakan insanlar da var. Bazı kesimler fotoğraflarınızı beğenmeyip kıskanarak geçiyorlarmış. Yani buradan fotoğrafları beğenmeyenlerin kıskanç olduğunu mu anlıyoruz? Bu araştırmada, bu paylaşımda öyle bir sonuç çıkartmışlar ama herkesi bir tutmayayım diyeyim ben yine de. Siz yine sosyal medya paylaşımlarınızı kendiniz için yapmaya devam edin.

Dünya üzerinde kahve tüketimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Misal Türkiye'den bir örnek vermişler. Türkiye'de 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincandan fazla kahve tüketiyorlarmış Türkiye'de. Peki siz kaç fincan içiyorsunuz? Gerçekten sadece Türk kahvesi değil, pek çok kahvenin dünya üzerinde fazlasıyla tüketildiğini fark ediyoruz. Evet, faydaları çok ama çok tükettiğimizde de bildiğiniz üzere özellikle anksiyeteyi tetikleyebiliyor. Fazla kahve değil, 2 fincandan fazla, 3 fincandan fazla içmemek lazım. Türkiye'de kişi başı 2 kilo kahve tüketildiğini söylüyorlar. Peki önümüzdeki yıl kahve fiyatlarının 2 katına çıkması da bu kahve tüketimini arttırmasından dolayı olabilir. Bence kahveyi fazla tüketiyoruz ama iklim krizi de kahve üretimini engelleyecek. Şimdiden bir miktar kahve stoğu yapabiliriz bence.

Zaman zaman üzülüyoruz, kırılıyoruz. Karşımızdaki insanlar, sevdiklerimiz, sevdiğimiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz bazen bize kırıcı davranıyor diye üzülüyoruz, kırılıyoruz. Peki ya kendinize nasıl davranıyorsunuz? Öz şefkat diye bir şey var biliyorsunuz. Öz şefkat geliştirilmesi zor olsa da oldukça önemli bir özellik. Yapabiliriz aslında. Her şeyden önce her seferinde bir adım daha kendimize atabilir, biraz daha kendimize nazik davranabiliriz. Başkalarından size nazik davranmasını beklemek yerine öz şefkatle kendinize biraz daha iyi davranmayı deneyin. Öz şefkati keşfettiğinizde biraz daha hızlı iyileştiğinizi, biraz daha mutlu olduğunuzu, geçmişteki hataların aslında birer ders olarak karşınıza çıktığını anlayacaksınız. Dolayısıyla hem kendi sağlığınız hem de ruh sağlığınız için kendinize iyi davranın. Öz şefkatinizi geliştirin. Başkalarından bir şey beklemek yerine kendinize iyi davranmayı deneyin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ağustos'u da yaraladık sayılır. Hızlı geçiyor diyoruz Ağustos'u ama yine de tadını çıkartalım. Her günün tadını çıkarttığınızda, her günü dolu dolu yaşadığınızda aslında zamanın o kadar da hızlı ilerlemediğini fark edeceksiniz. Telefonlara, sosyal medyaya, ne bileyim dijital dünyaya çok fazla vakit ayırdığınızda aslında günü çok boş geçirdiğinizi, böylece zamanın çok hızlı ilerlediğini fark ediyorsunuz. Ama siz her günü dolu dolu yaşadığınızda zamanı daha dolu dolu tüketmiş oluyorsunuz. Belki sonbahar yaklaşırken önümüzdeki sonbahar aylarının trendi oversize deri ceketler ve deri elbiselermiş hanımlar. Şimdiden hazırlık yapanlara duyurmuş olayım. Dediğim gibi dolu dolu yaşayın ki daha zamanımız var yazı yaşamak için. Tadını çıkartalım bu yazında daha bitmeden.

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Müziğin iyileştirici etkisinden her zaman bahsettik değil mi? O halde size biraz daha müziğin iyileştirici etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü müzik insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Müzik terapisi de sanıldığının aksine yeni bir olgu değil aslında. Tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişi var bu olgunun. Aslında çok eski zamanlarda insanlar şifahanelerde müzikle de iyileşmeyi denemişler. Dolayısıyla müziğin huzur verici etkisiyle, dengede tutmasıyla, cesaret vermesiyle, rahatlatmasıyla ruh sağlığı olduğu kadar beden sağlığının da iyileştiğini fark etmişler. Tedavi sadece müzikten ibaret değil aslında. Bazı enstrümanları çaldıkları vakitte insanların iyileştiğini fark etmişler. Bu yüzden radyonuzun sesi açık olsun. Evet, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin ama dedim ya her günü dolu dolu yaşayın diye. Boş vakitlerinizde en azından bir enstrüman çalmayı deneyin ki müziğin iyileştirici etkisinden daha fazla faydalanabilirsiniz.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

bu sıcaklarda spor yapmanın biraz daha zor olduğunu biliyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra spor yapmanın daha uygun olduğunu söylüyorlar güneş tepedeyken. Gündüz saatlerinde özellikle açık havada spor yapmayı bu sıcaklarda tavsiye etmiyorlar bildiğiniz üzere. Ha, klimalı spor salonları da kurtarabilir ama açık havada spor yapmanın etkisi çok daha fazla. Ancak spor yapmanın hep sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Ruha olan faydalarını bazen es geçiyoruz. Misal koşucu sarhoşluğu diye bir şey duydunuz mu? Ya da koşucu kafası. Antrenman sırasında aniden gelen tarif edilemez coşku, hafiflik hissinin aslında koşucu sarhoşluğu olduğunu, sıradan bir koşucuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmanın ve bu hissi yakalama şansının da olduğunu söylüyorlar. Öyle ki vücudumuzdaki endorfin hormonu kadar bu süreçte beynimizdeki nörokimyasalların da işe eşlik ettiğini, doğal olarak acıyı yönetmemizi, stresli olayları unutmamızı sağladığını, beyin hücrelerimizi aşırı heyecanlandırıp zarar görmesini engellediğini söylüyorlar. Yani mutlu olmak istiyorsanız eğer spor yaparken tüm bu kimyasalların aynı anda aktif olması gerekiyor. Herkes de aynı etkiyi yaratmıyormuş. Yine de spor yaptıktan sonra daha mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Tabii ki spor yaparken de radyonuz açık olacak. Tabii ki kulağınız iyi müzikte olacak.

0: etti.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Her çocuğun oyun oynama şekli farklıdır. Yeter ki oyun oynayabilsin, çünkü günümüz koşullarında ne yazık ki çocuklar sosyal medyadan ya da telefondan, tabletten, oyunlardan kafalarını kaldırabilirlerse normal oyunlar oynayabiliyorlar. Eğer oyuncaklarla oynayabilen, oynamayı seven bir çocuğunuz varsa şanslısınız. Hele ki dinozorlarla oynamayı seviyorsa çocuklarınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Bu devasa canlılara kendini tamamen kaptırmış bir küçük varsa hayatınızda oldukça yetenekli bir çocukla karşı karşıya olabilirsiniz diyorlar. Manchester Evening News tarafından yayınlanan makaleye göre 2019 yılında yaptıkları araştırmada dinozorlarla alakalı her şeye ilgi duyan, derin sevgi duyan çocuğun kelime dağarcığının, iletişim becerilerinin daha gelişmiş olacağını söylüyorlar. Daha önce de Indiana Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi bu konuyla alakalı ortak bir araştırma yapmıştı ve dinozorlara aşırı ilginin daha fazla kararlılık, daha keskin bir dikkat süresi, gelişmiş bilgi işleme, ileri düzey bilişsel yeteneklerle ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlardı. Sadece eğlenceli bir evre, sadece takıntı değil, aslında yüksel bilişsel gelişimin önemli bir göstergesi diyorlar. Dinozor seviyorsa çocuğunuz, bir araştırın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım.

Sakız çiğnemeyi sevenler varsa aranızda bu haber sizi ilgilendiriyor. Hepimiz aşağı yukarı severiz. Gerek keyif için, gerek dişleri temizleyelim diye ya da belki de stresi alsın diye. Zaman zaman sakız çiğneyebiliyoruz. Evet, strese iyi geliyor. Evet, odaklanmayı arttırıyor. Ve yeni bir araştırma tüprükteki virüslerin %93'ünü azaltıyormuş. Hatta baş boyun kanserine karşı da bir kalkan görevi gördüğünü söylüyorlar. Ancak bunun için özel bir sakız gerekiyormuş. Söz konusu bitkisel esaslı sakızın laboratuvar testlerinde pek çok bakteriyi ortadan kaldırdığını, yararlı bakterilerin doğal yapısını koruduğunu ortaya çıkartmışlar. Yani her çiğnediğimiz sakız faydalı değil ama çiğnediğimiz sakızların da faydası az değil hanımlar beyler. Güzel bir alışkanlık tabii çok aşırı ses çıkartarak etrafı rahatsız etmediğiniz sürece.

Günden keyif almak istiyorsanız kulağınız hayatın ritminde olsun. Peki bu güzel günde keyiflendirdiğimize göre hoşça kalın diyebilirim. Artık biz ayrılan 2 saati tamamladık çünkü. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

Bir zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefona elini almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir düşünün, teknoloji çağına geldik. Öyle bir noktaya geldik ki çocuklara yeniden insan olmanın temel becerilerini öğretmeye başladık. Eskiden bilgisayarı bırak da biraz insan içine karış denirdi ya, şimdi bu cümle adeta bir eğitim programına dönüşmüş durumda. Yani aslında mesele görgü kurallarından çok daha büyük. Çünkü günümüzde başarı sadece diploma ile ölçülmüyor. İletişim kurabilmek, çevre oluşturabilmek, farklı insanlarla bağ kurabilmek en az akademik başarı kadar değerli. Bunları tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok acayip zamanlardayız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek. Doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımız da artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızı Sabaklaş, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Biz ise şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz. Ya

verdik, hareket dedik ama gelin bir de kendi sahamıza bakalım. Son 30 yılda potadan değil mutfaktan sayılar yiyoruz. Türkiye'de her 3 yetişkinden biri obeziteyle mücadele ediyor. Çocuklarımızdaki oransa tam 4 kat artmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtiraf edelim hadi. En ciddi ortamda hani o çıt çıkmayan sessizliğin içinizde birden içimizden bir kahkaha atmak gelir değil mi? Bilim insanları bunun nedenini açıkladı. Uygunsuz alanlarda gelen o kahkaha krizleri aslında beynimizin gerilim boşaltma mekanizmasıymış. Ya biz kendimizi tutmaya çalıştıkça beynimizdeki o mantıklı bölge yani prefrontal korteks pes ediyor ve duyguların merkezi olan limbik sistem kontrolü ele alıyor. Yani o kahkaha aslında vücudumuzu çok gerildim imdat deme şekli. Bir daha sefer çok alakasız bir yerde gülmeye başlarsanız ben değilim limbik sistem.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olanı feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Farkında mısınız bilmiyorum ama artık o devasa balo salonları, soğuk otel lobileri bize biraz fazla gelmeye başladı. Ruhumuzu biraz geri çekilmek, daha seçilmiş, daha kontrollü ve çok daha samimi alanlarda nefes almak istiyor bence. Davetler de ev salonlarına taşındı. Restoranlar birer oturma odası gibi kurgulanıyor. Lansmanlar da öyle. Çünkü artık o büyük kamusal gösterilerden gerçekten yorulduk. Giyimimizden soframıza kadar her şeyde bir iç mekan huzuru arıyoruz. Sadeleştik yani. Bu sezon moda bunu gerektiriyor.

maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın dördüncü iş gününde, günün perşembesinde hayatın ritmini yakalamaya hazırsanız, biz programın açılışını yapıp bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en keyifli programı, hayatın ritmi başlıyor. Tabii ki ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız hem de çok sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle haberdar olacağız bu güzel günden. Peki, perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Özellikle sosyal medya sayesinde bu özlü sözleri daha fazla bilir olduk. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur demiş. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız, bu yüzden güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır demiş Mevlana. Biz de bu güzel perşembe gününde güzel şeylerden bahsedelim ki güzel ihtimaller uyansın. Peki hayatın ritminde nelerden bahsedeceğiz bugün? Kendinize daha nazik davranmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Şarkılarla müzik terapisinin nasıl iyi geldiğinden, koşucu sarhoşluğundan, sıcak havanın zararlarından ki hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda dinozor seven çocukların zekasının yüksek olduğundan bahsedeceğiz. Merak ettikleriniz, duymak istedikleriniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

geride bırakmak üzere olduğumuz haftanın çok sıcak bir hafta olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşadık, gördük ama önümüzdeki hafta biraz daha serin olacak diyorlar. Ümit ediyorum öyle olur. Zaten genelde Ağustos'un 15'inden sonra sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Yavaş yavaş leylekler de göç etmeye başladı. Peki mevzumuz sıcak havalar. Sıcak hava pek çok zararıyla karşımıza çıkıyor. Zihnimizden, düşüncelerimizden tutun da vücudumuzdaki organlara kadar pek çok zararı var dikkat etmezseniz. Özellikle Türkiye'de her 6-7 kişiden birinin kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu, dolayısıyla aşırı sıcakların, susuzluğun böbrekler üzerindeki yükü daha da arttırdığını söylüyorlar. Bunun için su içmeyi ihmal etmeyin diyeceğim. Bugün de hatırlatmayı ben yapmış olayım. Belki de telefonda uygulamanız yüklü, su içmeyi hatırlatıyor size. Ama ondan önce ben hatırlatayım, bugün de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi yaz zamanında tabii çok fazla paylaşım yapabiliyoruz sosyal medyada. Gittiğimiz, gördüğümüz yerleri, ziyaret ettiğimiz anları, anıları paylaşıyoruz. Ama işte bu paylaştığımız anılar bizim için birer anı defteri olan sosyal medyada saklanabiliyorken, paylaşım yaptığımız anlarda zaman zaman kıskançlık da yaratabiliyormuş. Oysa ki ben hiç öyle düşünmemiştim. Yapılan araştırmalar sosyal medyada yapılan paylaşımların aslında kıskançlığı fazlasıyla tetiklediğini ortaya çıkartmış. Ayrıca siz anı olsun diye saklarken o fotoğrafları inceleyen bazı kesimler, tabii herkes için geçerli değil, sizi severek bakan insanlar da var. Bazı kesimler fotoğraflarınızı beğenmeyip kıskanarak geçiyorlarmış. Yani buradan fotoğrafları beğenmeyenlerin kıskanç olduğunu mu anlıyoruz? Bu araştırmada, bu paylaşımda öyle bir sonuç çıkartmışlar ama herkesi bir tutmayayım diyeyim ben yine de. Siz yine sosyal medya paylaşımlarınızı kendiniz için yapmaya devam edin.

Dünya üzerinde kahve tüketimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Misal Türkiye'den bir örnek vermişler. Türkiye'de 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincandan fazla kahve tüketiyorlarmış Türkiye'de. Peki siz kaç fincan içiyorsunuz? Gerçekten sadece Türk kahvesi değil, pek çok kahvenin dünya üzerinde fazlasıyla tüketildiğini fark ediyoruz. Evet, faydaları çok ama çok tükettiğimizde de bildiğiniz üzere özellikle anksiyeteyi tetikleyebiliyor. Fazla kahve değil, 2 fincandan fazla, 3 fincandan fazla içmemek lazım. Türkiye'de kişi başı 2 kilo kahve tüketildiğini söylüyorlar. Peki önümüzdeki yıl kahve fiyatlarının 2 katına çıkması da bu kahve tüketimini arttırmasından dolayı olabilir. Bence kahveyi fazla tüketiyoruz ama iklim krizi de kahve üretimini engelleyecek. Şimdiden bir miktar kahve stoğu yapabiliriz bence.

Zaman zaman üzülüyoruz, kırılıyoruz. Karşımızdaki insanlar, sevdiklerimiz, sevdiğimiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz bazen bize kırıcı davranıyor diye üzülüyoruz, kırılıyoruz. Peki ya kendinize nasıl davranıyorsunuz? Öz şefkat diye bir şey var biliyorsunuz. Öz şefkat geliştirilmesi zor olsa da oldukça önemli bir özellik. Yapabiliriz aslında. Her şeyden önce her seferinde bir adım daha kendimize atabilir, biraz daha kendimize nazik davranabiliriz. Başkalarından size nazik davranmasını beklemek yerine öz şefkatle kendinize biraz daha iyi davranmayı deneyin. Öz şefkati keşfettiğinizde biraz daha hızlı iyileştiğinizi, biraz daha mutlu olduğunuzu, geçmişteki hataların aslında birer ders olarak karşınıza çıktığını anlayacaksınız. Dolayısıyla hem kendi sağlığınız hem de ruh sağlığınız için kendinize iyi davranın. Öz şefkatinizi geliştirin. Başkalarından bir şey beklemek yerine kendiniz kendinize iyi davranmayı deneyin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ağustos'u da yaraladık sayılır. Hızlı geçiyor diyoruz Ağustos'u ama yine de tadını çıkartalım. Her günün tadını çıkarttığınızda, her günü dolu dolu yaşadığınızda aslında zamanın o kadar da hızlı ilerlemediğini fark edeceksiniz. Telefonlara, sosyal medyaya, ne bileyim dijital dünyaya çok fazla vakit ayırdığınızda aslında günü çok boş geçirdiğinizi, böylece zamanın çok hızlı ilerlediğini fark ediyorsunuz. Ama siz her günü dolu dolu yaşadığınızda zamanı daha dolu dolu tüketmiş oluyorsunuz. Belki sonbahar yaklaşırken önümüzdeki sonbahar aylarının trendi oversize deri ceketler ve deri elbiselermiş hanımlar. Şimdiden hazırlık yapanlara duyurmuş olayım. Dediğim gibi dolu dolu yaşayın ki daha zamanımız var yazı yaşamak için. Tadını çıkartalım bu yazında daha bitmeden.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

müziğin iyileştirici etkisinden her zaman bahsettik değil mi? O halde size biraz daha müziğin iyileştirici etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü müzik insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Müzik terapisi de sanıldığının aksine yeni bir olgu değil aslında. Tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişi var bu olgunun. Aslında çok eski zamanlarda insanlar şifahanelerde müzikle de iyileşmeyi denemişler. Dolayısıyla müziğin huzur verici etkisiyle, dengede tutmasıyla, cesaret vermesiyle, rahatlatmasıyla ruh sağlığı olduğu kadar beden sağlığının da iyileştiğini fark etmişler. Tedavi sadece müzikten ibaret değil aslında. Bazı enstrümanları çaldıkları vakitte insanların iyileştiğini fark etmişler. Bu yüzden radyonuzun sesi açık olsun. Evet, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin ama dedim ya her günü dolu dolu yaşayın diye, boş vakitlerinizde en azından bir enstrüman çalmayı deneyin ki müziğin iyileştirici etkisinden daha fazla faydalanabilirsiniz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bu sıcaklarda spor yapmanın biraz daha zor olduğunu biliyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra spor yapmanın daha uygun olduğunu söylüyorlar güneş tepedeyken. Gündüz saatlerinde özellikle açık havada spor yapmayı bu sıcaklarda tavsiye etmiyorlar bildiğiniz üzere. Ha, klimalı spor salonları da kurtarabilir ama açık havada spor yapmanın etkisi çok daha fazla. Ancak spor yapmanın hep sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Ruha olan faydalarını bazen es geçiyoruz. Misal koşucu sarhoşluğu diye bir şey duydunuz mu? Ya da koşucu kafası. Antrenman sırasında aniden gelen tarif edilemez coşku, hafiflik hissinin aslında koşucu sarhoşluğu olduğunu, sıradan bir koşucuyu kimyasal bir keyif yolcunu dönüştüren nörokimyasal mekanizmanın ve bu hissi yakalama şansının da olduğunu söylüyorlar. Öyle ki vücudumuzdaki endorfin hormonu kadar bu süreçte beynimizdeki nörokimyasalların da işe eşlik ettiğini, doğal olarak acıyı yönetmemizi, stresli olayları unutmamızı sağladığını, beyin hücrelerimizi aşırı heyecanlandırıp zarar görmesini engellediğini söylüyorlar. Yani mutlu olmak istiyorsanız eğer spor yaparken tüm bu kimyasalların aynı anda aktif olması gerekiyor. Herkes de aynı etkiyi yaratmıyormuş. Yine de spor yaptıktan sonra daha mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Tabii ki spor yaparken de radyonuz açık olacak. Tabii ki kulağınız iyi müzikte olacak.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

her çocuğun oyun oynama şekli farklıdır. Yeter ki oyun oynayabilsin. Çünkü günümüz koşullarında ne yazık ki çocuklar sosyal medyadan ya da telefondan, tabletten, oyunlardan kafalarını kaldırabilirlerse normal oyunlar oynayabiliyorlar. Eğer oyuncaklarla oynayabilen, oynamayı seven bir çocuğunuz varsa şanslısınız. Hele ki dinozorlarla oynamayı seviyorsa çocuklarınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Bu devasa canlılara kendini tamamen kaptırmış bir küçük varsa hayatınızda oldukça yetenekli bir çocukla karşı karşıya olabilirsiniz diyorlar. Manchester Evening News tarafından yayınlanan makaleye göre 2019 yılında yaptıkları araştırmada dinozorlarla alakalı her şeye ilgi duyan, derin sevgi duyan çocuğun kelime dağarcığının iletişim becerilerinin daha gelişmiş olacağını söylüyorlar. Daha önce de Indiana Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi bu konuyla alakalı ortak bir araştırma yapmıştı ve dinozorlara aşırı ilginin daha fazla kararlılık, daha keskin bir dikkat süresi, gelişmiş bilgi işleme, ileri düzey bilişsel yeteneklerle ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlardı. Sadece eğlenceli bir evre, sadece takıntı değil, aslında yüksel bilişsel gelişimin önemli bir göstergesi diyorlar. Dinozor seviyorsa çocuğunuz bir araştırın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım.

Sakız çiğnemeyi sevenler varsa aranızda bu haber sizi ilgilendiriyor. Hepimiz aşağı yukarı severiz. Gerek keyif için, gerek dişleri temizleyelim diye ya da belki de stresi alsın diye. Zaman zaman sakız çiğneyebiliyoruz. Evet, strese iyi geliyor. Evet, odaklanmayı arttırıyor. Ve yeni bir araştırma tüprükteki virüslerin %93'ünü azaltıyormuş. Hatta baş boyun kanserine karşı da bir kalkan görevi gördüğünü söylüyorlar. Ancak bunun için özel bir sakız gerekiyormuş. Söz konusu bitkisel esaslı sakızın laboratuvar testlerinde pek çok bakteriyi ortadan kaldırdığını, yararlı bakterilerin doğal yapısını koruduğunu ortaya çıkartmışlar. Yani her çiğnediğimiz sakız faydalı değil ama çiğnediğimiz sakızların da faydası az değil hanımlar beyler. Güzel bir alışkanlık tabii çok aşırı ses çıkartarak etrafı rahatsız etmediğiniz sürece.

Günden keyif almak istiyorsanız kulağınız hayatın ritminde olsun. Peki bu güzel günde keyiflendirdiğimize göre hoşça kalın diyebilirim. Artık biz ayrılan 2 saati tamamladık çünkü. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.